0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bizi Abbos guruhunun müzikaları eşittiler. Ne mi uçun Abbos guruhu bu sefer kasetimize çıktı? Çünkü otken sefer Abbos guruhunun rası kapırgamız işlerinde bu sefer. Toy yetişseyledi toyda bu Amerikalı mihman ki oturgan. Bu oturgan mihmanlardı görüp, okubat, kadır kımatlarını görüp, dasruhanı görüp, hizmetkarlarını görüp, sanatkarlarını görüp, kol kalıp ulusundan bu rüzgüye karar otursa Abbos guruh ki kogan egen haligi mihmanını aldı, çol koptu kendi kaneni. Va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va oltita karnayni mashina qilib turganmish u. Yana yaqinroq o'tirib qolgan ekan, haligi mehmon ustidan aylantirib mashina qilib chop qopdi. Va va va va va. Sochlari tikib ketgan amerikalik ketib qolishini ham bilmaydi, o'tirishini ham bilmaydi. Aylantirsa mashina qo'tirganmishdan. Mana bunaqasi chasa mashina qo'tirganmish. Gipnozga tushib qolganda xullas. Hali kobra ilonga sunna chasa qotib qoladi-yu. Mashina qo'tirganmishdan. Aylantirib cholib qarang, karneyni ikki bo'lak qilib turib, shuni kiygizib qo'yib turib, yarimtasini chop qopdi-yu aylantirib. O'sha tomon ketib qopdi haligina. Bu qanday muzika asbobi ekan deb hayron bo'lib tursa, uchga bo'lib, to'rga bo'lib, sekin cho'ntakka solib, bekarni ichib ketadi demishdi.
0: Hangoma ustalari.
2: O'sha bola zabitni aylantirib, endi ko'proq gaz sotadi-yu. Mototsikl olar ekan, mototsikldan keyin mashina olar ekan, mashinadan keyin uy olar ekan. Biladi dadasi, uy ham bermaydi baribir. Xotini ham bermaydi. Keyin uy olar ekan. Keyin vaqti bo'lsa pul to'plab uylanar ekan. Keyin vaqti bo'lsa o'sha eri xotinlar vaqti bo'lsa bolaga vaqt qarashga, keyin farzand ko'rar ekan. Bo'lmasa yuraverar ekan. 35 ga kirsam befarzand yuraverar ekan. Buni endi uyat qilmas ekan. Nega farzand ko'rmayapsizlar? 35 yil bo'lib ketdi bu yog'i. Tezroq farzand ko'ringlar demas ekan. Sharoiti bo'lsa farzand ko'rar ekan, keyin o'sha farzandga ikkalasi ham yopishar ekan. O'sha bolani erkalatib, tarbiyalab, chiroyli qilib, haligi bir mukammal bir yigit qilib tayyorlarga qiz. Bizda-chi? Bizda 17 yoshli qizga 18 yoshli yigitga uylantirib qo'ydik-ku uni. Sizga uylantirib qo'ydik. Maktab bitirsa bo'ldi, uylantirib qo'yma o'g'lim dedi. Qizim maktab bitirsa ham chiqarib yuboraman dedi. Ikkovini shart uylantirib qo'ydi. Masalan, bizda dar boshlanadi-da, 3 oydan keyin hamma xavotir. Nima o'zi? 3 oy hayr, yosh keldi bo'lib qolar. Endi bir-bir bilan tanishdik, bular hali otini ham bilmasa kerak, bir-bir bilar.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Uşu bala zaptı aylantırıp beni koparak gel satadıyo. Mazizikil alarken, mazizikildeki maşin alarken, maşineden ki uyu alarken. Bile dedesi uyama vermeydi barber. Hatınama vermeydi. Kiin uyu alarken, kiin vakti bosa pul toplap ürünerken. Kiin vakti bosa uşa eri hatınlar, vakti bosa balaga vakti karışken, kiin farzan kurarken. Bu masa yürü olarken. 35 yıl girsem bir farzan yürü olarken. Bunu etti uyatkımaz eken. Nege farzan kurmayapsınlar? 35 yıl böktü bir ağa. Sizler o farzan köyle demez eken. Şarayeti bozu farzan kurarken ki o şu farzan ikelesem yapışarken. O şu bana erkelettim, terbiyelem, çırağını kılıp öyle ki bir mükemmel bir yigit kutayarlar ki kız. Bizde şey, bizde 17 yaşar kızken 18 yaşar yigit ki ülentirip kaldı ki oğlu. Sen nasıl ülentirip koydun? Mektep bitirse buldu ülentirip koyma oğluma dedi. Kızıma mektep bitirse mi çıkar oğluma dedi. İki onu şart ülentirip kaldı. Mesela bizde dar başını da 3 aydan ki hemen havatır. Hemen zil. Değil mi o zil? 3 ay bitti. Hayır yaş ki şimdi bu kadar. Şimdi birbirine tanıştı. Bunlar hala atını en bilmesi gerekiyor. Birbirine.
3: Hangama ustaları.
2: Bazen hayran kalırız. Bizi ballarımız niye bunday, niye bunday dediğimiz o. Lekin akıllilerim cüleyem kop. Lekin bazen uzumuzun sabah çubuk kalamaz. Yani mesela yaşlı gibi de ballarını ana sütüge tuyudurmazsan mal sütü bile katta kalamaz. Mal, uzun sütü var. Lekin uşunu 15 metre oturuşu vakti yok. Anam işte kılışken, bana işte kılışken. Bol diye. At var adı kettiş bile. Hale böyle hiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bergan ashin ya, ichib o'tirsin. Ish qilgani qo'ymayapti. Hozir otang kelsa mana urishadi deydi. Hali bola katta butilka sutni berib qoldi, emib o'tirib mazza qilib sutni ichib. Ha, mol sutdan nimani xarakter? Molni xarakteri o'tadi. Mol suzong'ich bo'lsa suzaman deydi, keng katta bo'lsa tepong'ichni tepaman deydi. Ha, insondan insoniylik, odamiylik mehr o'tadi, bir nur o'tar ekan. Insondan inson suti bilan katta bo'lgan chaqaloqlar umuman kasal bo'lmas ekan, immuniteti kuchayar ekan. Ha, mol sutdan nima o'tadi? Molni qarayotir o'tadi. Keyin inson katta bo'lganing insonni aqlini talab qilamiz o'sha mol suti bilan katta bo'lgan bolada. Albatta talabga javob bermaydi.
3: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, ozosh qattasan. Mana men keldim ishdan.
1: Ha, yaxshi keldingizmi?
3: He, ozoda, abet qilishku bir narsang bormi? Qornim karnisunni chalvardi.
1: Ha, bor. Ana stol ustida turibdi. Kulinariya kitobini 133-betida.
3: Ozosh, hali ham hazillashsan-ey. Qo'ygan hazilingni.
1: Voy-voy.

0: Geç.
1: İki dost uçuruş balıp, biri ikincisi dardını etuvatdı. Bilesem, keçe sevgen kızımını hayvanat bağıya alıp bargen edim. Hoş, hoş. Afsus, alışmadı.